yasaklardan, baskılardan asla yetkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım, taş kaldırıyorum, yemin ediyorum. Üç kağıt

susmak ve beklemek. Müthiş, genciz, namlu gibi ve çatal yürek. Barışa, bayrama hasret. Uykulara, derin, kaygısız, rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri. Asıl bizim aramızda güzeldir hasret.